Dedik ki o nezire dedik ki biz seni dalalette olan birisi olarak görüyoruz. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık ve idrak edebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İfade son derece net ve kesin olarak geliyor. Eğer işitmiş olsaydı kulaklarındaki bakra alınmış olacaktı. O Resulü Resul olarak görmüş olsaydı gözlerindeki hicab-ı mestiri alınmış olacaktı. O zaman Resul'e sen Resul değilsin, Allah sana hiçbir şey indirmemiştir. Sen dalaletesin demesi mümkün değildi. Eğer diyor biz o Resul'ün söylediğini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakayı Allah Teala almış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık söylediklerini, yani kalbimize indirip de kalbimizdeki ikindeti Allah Teala almış olsaydı da yerine ihfat koysaydı, o zaman burada mı olurduk, cehennemde mi olurduk diyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde, 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenlere irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye onların kalbine ihfat konulur diyor. Ekinlet alınır ve ihfat konulur. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söyledikleriyle Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesini söylerler. Birbiriyle tam bir uyum içerisinde. Öyleyse Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onların kalplerine ihfat konulur ifadesi ekinnet alınır kalplerinden idraki önleyen kompütür alınır yerine ifat konulur diyor Allah-u Teala. Ve Mülk suresinin 8, 9. 9 ve 10. ayetlerinde de aynı şeylerden bahsediliyor. Eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinet alınması yerine ifat konulsaydı, akıl etmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakıa alınsaydı da işitmiş olsaydık, manasına varmış olsaydık ve biz onu Resul olarak görseydik de ona sana Allah sana kitap indirmemiştir, sana hiçbir şey indirmemiştir demeseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk ifadesi Mülk suresinin 8-9-10. ayetleriyle Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinin tam olarak birbirine mutabakat halinde olduğunu ifade ediyor. Bu noktada Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Basit bir misal verelim. Diyelim ki bir kişinin 100 derece günahı var. Buna mukabil 40 derece sevabı var. Ne yapacak Allah-u Teala? 61 derece sevap ilave edecek. 60 dereceden daha fazla sevap ilave edecek. 61 derece diyelim. Ve kişinin günahlarını böylece örtmüş olacak. Sevapları ilave etmek suretiyle kişinin günahlarından daha fazla sevap olacak. Peki 200 derece sevabı olan fakat 50 derece günah olan birisine ne yapacak? Ona 150 dereceden daha fazla, mesela 151 derece sevap verecek Allah-u Teala ve o kişinin sevapları böylece günahlarından fazla olacak. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle çalışıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir düzende günahların sevaplarla örtülmesi söz konusu oluyor. Asıl hedef günahları sevaplardan aşağı indirmek ya da asıl hedef bir başka ifadeyle sevapları günahlardan

meseleyi bitirmek, sevapları günahlardan daha çok yapmak. Böylece o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye hidayet eder, ulaşır. Onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır. Sonra da mürşidini ona gösterir. O kişiyi mürşidine ulaştırır Allah-u Teala. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu 10 tane nimetten bir tanesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilmesidir. Şimdi ne olacaktır burada? Allah-u Teala Furkan Suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme gideceklerden bahsediyor. Onların günahlarının kat kat arttırılıp onların azabının arttırılacağından bahsediyor. Sonra diyor ki ama kim tövbe eder de amini olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amini salihat yapmaya başlarsa o zaman diyor Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Öyleyse bu noktadaki olaya dikkatle bakalım. İki misal vermiştik. Birisinin 100 derece günahı vardı, 30 derece sevabı vardı. Allah-u Teala 70 dereceden fazla sevap verdi. O kişinin sevapları günahlarını aştı. Ama günahları aynen duruyor. Ne kadar günahı var? 100 derece günahı var. İkinci kişiye geliyoruz. 200 derece günahı vardı. 50 derece sevabı vardı. Allah 150 dereceden daha fazla sevap verdi. Hasenat verdi. Kişinin hasenatı seyyiatını aştı. Ama seyyiatı aynen duruyor. Kaybettiği dereceler aynen duruyor. 200 derece. İşte ne zaman bu kişi irşat makamına ulaşır da ona tabi olursa ve kalbine iman yazıldığı için mümin olursa, ikinci defa amin olmuştur bu. O zaman Allah-u Teala bu kişilerin günahlarını, seyyiatlarını hasenata çevirecektir. Yani birincisinin seyyiatı ne kadardı? 100 dereceydi. 100 derecelik günah işlemişti. O günahı Allah-u Teala yok ediyor, sıfırlıyor, yetmez, sevaba çeviriyor. Yani o kişinin sevap hanesine 50 derece daha ekliyor. Günahları yok ediyor, sıfırlıyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesinde 50 derecelik hasenatı 30 derecelik, affedersiniz, 100 derecelik hasenatı 30 derecelik günahı olan bir kişinin Allah-u Teala sevap ilavesiyle sevaplarını 101 dereceye ulaştırmıştı. Günahları 100 dereceydi. Allah-u Teala o 100 derecelik günahı affediyor. Ondan sonra da sevaba çeviriyor. Yani 100 derecelik günah artık orada yok. Ama sevaba çevirdiği için 100 derece o kişinin amel defterine 100 derece olarak giriyor. Pozitif haneye. Zaten pozitif hanede, sevap hanesinde, hasenat hanesinde 101 derece vardı. 30 dereceydi. 71 derece ilave etti Allah-u Teala. 101 dereceye ulaştı. Şimdi de 100 derece daha Allah-u Teala veriyor. 201 dereceye ulaşıyor. Kişinin sevapları, günah haneleri, günah hanesi sıfır. Şimdi öbür kişinin hesabına geliyoruz. Yüksek derece kazanan kişinin hesabına geliyoruz. 200 derece sevabı vardı, 50 derece günahı vardı. Allah-u Teala ne yaptı? 151 derece verdi ona. 201 derece sevabı oldu. 200 derece günah olduğu için sevabı günahlarından fazla oldu. 7. basamakta.
Ama 14. basamakta Allah Teala bunun günahlarını evvela affetti. 200 derece günah sevaphanesine geçti. Ne olmuştu sevaphanesinde? 201 derece olmuştu sevabı. 200 derece günah hanesinden alındı, sevaphanesine yazıldı. 401 derece oldu kişinin sevabı. Evet, iki kişinin de günah haneleri sıfır. Ama birinin sevabı 401 dereceye ulaştı. Ötekinin sevabı 201 dereceye ulaştı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bu standartlar altında Allah-u Teala'nın hesaplaması, matematik olarak hesap kendini ortaya koyuyor. Günahı çok olanın sevabı daha çok oluyor. Kazandığı sevap daha çok oluyor. Günahı az olanın kazandığı sevap daha az oluyor. Çünkü günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Matematik olarak hesabı anladık. 100 derece günah, 30 derece sevapla Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledi kişi. Allah-u Teala 101 derece sevaba, 100 derece günaha ulaştırdı onu. Zaten günah 100 dereceydi. Sevapları 101 derece kılındı. Ötekinin 200 derece günahı vardı. 50 derece sevabı vardı. 150 derece, 151 derece sevaplardı Allah Teala. Sevabını 201 dereceye ulaştırdı. Günahları gene 200'de duruyor. Birincinin günahları 100'de duruyor. İkincinin günahları 200'de duruyor. Ama Allah Teala günahları sevaba çevirdiği zaman birincinin 100 derecelik günahını yok ediyor, günahhanesi sıfırlanıyor kişinin. Sevaphanesine 100 derece daha ilave ediyor, 101 derecelik sevabı 201 dereceye ulaşıyor. 200 derece sevabı olan kişiye 151 derece ihsanda bulunmuştu Allah Teala. 201 derece olmuştu sevabı. 200 derecelik günahı Allah Teala affediyor, günahhanesi sıfır. Sevaphanesine 200 dereceyi ilave ediyor. 201 derece 401 derece oluyor. Birincinin sevabı 201 dereceye, ikincinin sevabı 401 dereceye çıkıyor. Her ikisinde günahhanesi sıfır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yolculuğa başlar. Ve nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimi üzerine ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşar. Ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun teslimidir. Sonra kişi fena makamını geçecek, beka makamını geçecek, zühd makamını geçecek ve nefsinin kalbinde %81 nurla fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Burası 25. basamak. 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacak. Hikmet sahibi olacak kişi. 27. basamakta Allah-u Teala 7 gök katını gösterecek ona ve nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacak. Ve böylece kişi ihlas makamını da ulul-elbab makamından sonra ihlas makamını da tamamlayacak. 26. basamak ulul-elbab makamı, 27. basamak ihlas makamı. Ve kişi göğün yedi katının yedincisini de gördükten sonra nihayette olan, en uçta olan

en uçta olan sıfatın müntahiyi Allah-u Teala'na gösterdiği zaman en üst noktadaki orada ihlas makamı tamamlanmıştır kişinin. İhlas makamının tamamlandığı yerdir burası. İhlastan salaha geçilecektir. Bu kişi tevbe-i nasuh gösterildiği zaman, bu kişi kendisine sitetin müntaha gösterildiği zaman Allah-u Teala tarafından tevbe-i nasuh'a bozulmayacak bir tövbeye davet edilir. Bu davet 28. basamağın kapısından içeri giriştir. Kim Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuh daveti alır da Allah'ın söylediği kelimeleri aynen Allah'a tekrar ederse, ki burası mutlaka Allah'ı işitebilen, Allah'ın sözlerini işitebilen, Allah ile tezekkür edebilen kişilere aittir. Böylece kişi tövbe-i nasuhunu tamamlar ve Allah-u Teala tarafından ihlas makamından salah makamına ulaştırılır. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Salah makamı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine dayalıdır. Diyor ki Allah-u Teala orada Allah diyor o gün kıyamet günü nebisini, nebilerini ve onlarla beraber olanları mahzun etmeyecektir. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Nesh edilmesi mümkün olmayan bir tövbe. Nasuh, mensuh müessesesi oluşmayacak olan bir tövbe olsun. Sonra diyor, ne diyor Allah-u Teala? Onlar diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Onlar derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte burada salah makamının safhaları anlatılıyor. Birinci safha günahların örtülmesi. Bu kişilerden birincisinin burada gelecek olan birçok dereceleri kazanarak bir yerlere ulaştığını düşünelim. Kişi daimi zikrin sahibi olmuş. Allah-u Teala'nın 700 kat nimetine müyesser olmuş. Bir derece kazandığı zaman amel defterine artık 700 derece yazılıyor. Ve böylece pek çok derece atla salah makamına ulaşmış kişi. Ama günahları yok mu? Sıfır olmuştu ya, ne zaman sıfır olmuştu? Mürşidine ulaşıp tabi olduğu gün Allah Teala bütün günahlarını sıfırlamıştı. Böylece birinin 201 derece sevabı olmuştu, günahı sıfırlanmıştı. İkincisinin 401 derece sevabı olmuştu, günahı sıfırlanmıştı. İkisinde günahları sıfır. Ama tabiiyetten sonra bir kişi nefsini ıslah etmemiştir. Tabiiyetten sonra bu adım adım gerçekleşecektir. Nitekim ruhun Allah'a teslim olduğu noktada kişinin günah işleme oranı %50'nin altına düşer. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %10'un altına düşer. Hatta o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için artık hep sevaplar, güzellikler işleyen birisi olacaktır. Daimi zikirde de aynı şey devam edecektir.
Tevbe-i Nasuh'a ulaştığı yerde de daimi sevap işleyen birisi olacaktır kişi. Ama yanlışlıklar yaptığı zaman da, mesela bir namazı zamanında kılmadığı zaman, kılmadığında ona gene günah yazılacaktır. Daimi zikrin karşılığında sevap kazanır kişi. Ama günah işlerse günah da ona ilave edilir. Günah hanesinde rakamlar vardır. Bu sebeple bu kişi mürşidin ulaştığı noktadan salaha ulaştığı noktaya kadar geçecek zaman içerisinde günahlar işlemiştir. Diyelim ki birinci kişinin 201 derecelik sevabından daha fazla günah işledi kişi. 500 derecelik günah işledi ve Allah'ın huzuruna orada salah makamına öyle ulaştı. Günahı 500 derece, sevabı sevabı da çok artarak olan oraya gelecektir. Artık sevap hesabını yapmayalım. Ama bu kişinin günahı 500 derecelik günah işlemiş olsun bu kişi, birinci kişi. İkinci kişi de 1000 derecelik günah işlemiş olsun. O alışmış olduğu için günah işlemeye, ötekinden daha fazla günah olacaktır. Tövbe-i nasuh yaptıktan sonra Allah-u Teala ne yapacaktır? Birincinin 500 derecelik günahını sevaphanesine 500 derece ilave ederek örtecektir. İkincinin 1000 derecelik günahını sevaphanesine 1000 derece ilave ederek örtecektir. Salah makamının ikinci kademesi. Üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir Allah-u Teala o kişinin başının üzerine. Böylece kişinin başının üzerindeki devrin imamının ruhu bir, salah nuru iki, iki tane nur oluşacaktır. Ondan sonra da Allah-u Teala o kişinin işlediği günahları yok edecektir. Sevaba çevirecektir. Yani birincinin sonradan işlediği 400 derecelik günahı silecektir. Sevap hanesine ilave edecektir. İkincinin 1000 derecelik günahını silecektir. Sevap hanesine ilave edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın günahları örtmesi, günahların bulunduğu yerde aynen kalmasına sebebiyet veriyor. Ama Allah-u Teala verdiği sevap dereceleriyle günahları örtmüş oluyor. Ama günahın sevaba çevrilmesi ise öyle değil. Allah-u Teala günahı bütünüyle yok ediyor önce, sonra da sevap hanesine günah kadar bir rakam ilave ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda Allah-u Teala'nın her an size dereceler yazdığını, hesabı çabuk gören olduğunu, her işlediğiniz günahın akabinde hesabı mutlaka görüldüğünü bilmelisiniz. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamına ulaştırmasını, hepinizin günahlarını sevaba çevirmesini, hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah'ın mümtaz kullarından olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz dinlerin birleştirilmesi. Her ne kadar dinlerin birleştirilmesi diyorsak da, konumuzun adı buysa da, bu genel kabul görmüş olan farklı dinler varmış tezinden hareketle dünyanın kabul ettiği bir sonuçtur ve yanlıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Bildiğiniz gibi Adem Aleyhisselam ilk peygamber, ilk insan ve Allah Teala ona dini öğretiyor. Kainatın tek dinini, yegane dinini, unik dinini, tek bir din. O, oğullarına, torunlarına ve onun yaşadığı 1200 yıllık devre boyunca vücuda gelen her nesle öğretiyor. Bir tek din öğretiyor. Hazreti Adem'den sonra gelen bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de ve başka din kitaplarında, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da elde bulunmayan ama bütün nebilere indirilmiş olan bütün kitaplarda Allah Teala hep tek bir dinden bahsetmiştir. Tek bir din. Ve Allah'ın indinde ikinci bir din, bırakın 72 tane ayrı ayrı inançlara sahip olmasını insanların, ikinci bir din hiç olmamıştır. Bütün peygamberler yani nebiler, ki bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ve bütün Resuller aynı dini, kainatın tek dinini tebliğ etmişlerdir. Başka bir din hiç olmamıştır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar, İlim sıfatlarının arkasında bildiklerini zannederek dinlerden bahsediyorlar. Allah Teala da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de dinler yoktur. Tek bir din vardır. Şimdi böyle bir dizaynda konuya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, gerçekten muhtevanın değişmediğini,
tek bir din olduğunu insanlık tarihi boyunca müşahede ediyoruz. Sadece bir tek din. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimiz Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ikame edin diye. Ayakta tutun, hayatta tutun diye. Dikkat ediniz. Dinleri demiyor. Bir tek dinden bahsediyor. Dini ayakta tutun. Ve Allah Teala devam ediyor. Fırkalara ayrılmayın diye hepinize aynı şeriatı verdim diyor. Tek bir şeriat kıldım diyor. Ve dini kıyamda tutun, hayatta tutun diye. Onlara teklif ettiğin şey ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti, müşriklere yani fırkalara ayrılmış olanlara ağır geldi. Ve Allah Teala o teklif edilen şeyin ne olduğunu açıklıyor. Aynı ayetin sonunda diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah Teala fırkalara ayrılmayın müessesesini ortaya koymuş. Önemli mi? Dinin temeli budur. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Fırkalara ayrılmamak nasıl oluyor da dinin temelini teşkil ediyor? Fırkalara ayrılmış olanlar neden şirkte? Bu konunun açıklaması Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerindedir. Allah Teala diyor ki Habibim
veçhini hanif olarak dine doğrult. Dine ikame et. Yani veçhini ikame et. Dinin kayyum olması için veçhini ikame et. Konuya gir, konuya sarıl. Tek bir dinin var olduğunu, bu dinin hanif dini olduğunu anlatmak üzere kıyamda ol. Dini ihya etmek için sen kendini ikame et. Sonra diyor ki Allah-u Teala bunu hanif fıtratınla yap. Hanif fıtratının sahibi olarak kendini dine ikame et. Veçhini dine ikame et. Kıyamda ol. O hanif dini ki diyor Allah Teala, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın fıtratında yaratmasında değişiklik göremezsin. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Yani hiçbir insan ikinci bir din olmadığı için başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmamış. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlar. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın yarattığı dinde de bütün insanları sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmasında da değişiklik göremezsin. Yani tek bir din, hanif dini var olmuştur. Ebediyen o din var olacaktır. Ne din değişecektir, ne de diyor Allah-u Teala bizim insanları o dini, hanif dinini yaşayacak olan, hanif fıtratıyla, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmamız değişecektir. Bu kadar mı? Buradaki standarda baktığımız zaman bu kadar olmadığını görüyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi son derece net olarak bize bir tek dinin var olduğunu, hanif dinin var olduğunu, bütün insanların bu hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle donatıldığını, sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklere donatıldığını, bu dinden başka bir din hiç olmayacağını söylüyor. Ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin ifadesi, bütün insanların insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olan son insana kadar herkesin
hani fıtrat ile yaratılacağını ve herkesin yaşaması için sadece o bir tek dinin, Hanif dininin var olacağını ifade ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın emri var. Veçini bu dini ikame etmek için, bu dini kıyamda tutmak için veçini ikame et. Fizik vücudunu, kendini bu din için, bu dini, tek dini hayatta tutmak için ikame et. Allah Teala diyor ki o din ki o din hay ve kayyum olan dindir. Kayyum olan din işte o dindir. Başka bir din hiç olmamıştır diyor. Ezelden ebede ulaşacak olan din o dindir. Kayyum olan, kıyamda olan, ezelden ebede kadar yaşayacak olan yegane din o dindir diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleri arasında çok yakın bir ilişki var. Sadece 30. ayet-i kerimeyi söyledik. 31. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Ona ulaşmayı dile. Ona yönel. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a yöneltmek, ulaştırmak için harekete geçmek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğu kesin olduğuna göre başka bir dinden bahsedilmesi zaten mümkün değildir. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, yani bize yönelmeyi dilemezler. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor. Ve onların
gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilemeyen bütün insanlar Allah'ın ilanı gereğince Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu kainatın tek dininin, Hanif dininin vazgeçilmez şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar tek bir fırka oluştururlar. Geri kalan bütün fırkalar Allah'ın önünde batıldır. Sadece tek bir fırka. Bütün fırkalar batıl. Bir tek fırka mı geçerli? Evet, sevgili kardeşlerim. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Ne diyor Allah-u Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 73 fırka. Peki gerçekten bunlardan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, bir tek fırka kurtulacak. Adı ne? Fırkayı Naciye. Özellikleri ne? Ey Allah'ın Resulü, özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olmaları. İşte sevgili kardeşlerim, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bir ayıraçtır. O tek fırkayla diğerlerini birbirinden ayıran bir ayıraç. Bugün ne kadar yapılan incelemeler, inanç biçimlerinin 72 ayrı grup oluşturduğunu ispat etmiştir. Ama netice 73 olmuyor. 72 fırka, 72 ayrı inanç bugün dünya üzerinde yayılmış durumda. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırka demekteki sözlerindeki hikmet nedir acaba? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyadaki dinler ne yazık ki Allah'ın dini olmanın özelliklerini, o dinlere tabi olanların büyük çoğunluğu itibariyle kaybetmiş durumdadır. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da insanların büyük kısmı dinlerini
unutmuş durumdalar. İşte bu unutma sebebiyledir ki meselenin ruhuna burada girmemiz gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Biliyorsunuz ki iblis bütün insanları Allah'ın yolundan ayırmak, kendine bağlamak üzere Allah ile bir nevi pazarlığa girdi. Beni kıyamet gününe kadar yaşat dedi Adem Aleyhisselam'a. Secde etmeyince, Allah-u Teala onu huzurundan kovunca, sonsuza kadar cehenneme mahkum edince, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturup onlara tesir edeceğim. Ve pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım dedi Allah-u Teala'ya. Şeytan sözünü yerine getirdi mi? İşte demin söylediğimiz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi şeytanın o sözünü yerine getirdiğini ispat ediyor. Diyor ki Allah-u Teala şeytan insanlara verdiği sözü kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Müminler tek fırka. Öyleyse 72 fırka tamam, 72 ayrı inanış biçimi tamam ama 73. fırka yok. Var sevgili kardeşlerim. Bu 73. fırka her dinin içinde mevcut. Dünya üzerindeki bütün milletlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hiçbir devir geçmemiştir ki kavimlerin içinde Allah'ın Resulleri olmasın. Diyor ki Allah-u Teala müminin 44'te biz bütün kavimlerde Resul bâs ederiz ve ard arda birbirinin arkasından ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Resul bâs ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki Resuller hep inkar edildiler diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani bütün Resuller ilmi Allah'tan alıp söyleyenlerdir. Hepsi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek gerektiğini söylemişlerdir. Ve hepsi de reddedilmişlerdir. İnkar edilmişlerdir. Hiç istisna olmamış. Her kavimde büyük kesim mutlaka Allah'ın Resulünü reddetmiştir, inkar etmiştir. Bugün de aynı şeyler olmaktadır dünya üzerinde. Bütün kavimlerdeki Resuller insanların çoğu tarafından mutlaka reddedilmiş durumda şu anda da. Ve her kavmin içinde o kavmin büyük çoğunluğu hangi dinin veya hangi inanç biçiminin 72 tür inanç biçiminden hangisinin içinde olursa olsun onların içinde küçük bir azınlık. Bu rakam %10'un her zaman çok altında kalıyor. Küçük bir azınlık o Resullerin söylediğini tatbik edenler, üç esasın sahipleri tek Allah'a inanırlar. Birinci özellik, Allah'a ulaşmayı dileyerek fırkalara ayrılmazlar. Müminleri oluşturan tek fırkayı
oluştururlar müminler. Allah-u Teala'nın mümin kabul ettiği kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani fırkalara ayrılmayanlardır. Ve üçüncü özellikleri bu insanların Allah'a teslim olmalarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten murat, ruhu Allah'a teslim etmektir. Bunu başardıkları zaman onunla yetinmemeleri, fizik vücutlarını da teslim etmeleri, nefslerini de teslim etmeleri, iradelerini de Allah'a teslim etmeleri adım adım gerçekleşmelidir. Gerçekleşmese yine Allah'ın cennetine girecektir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama daha üst sünnetler söylediğim sıranın mümkün olmasıyla oluşur. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyor ki, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi şirke düşenlerin kim olduğunu değerlendirelim. Ne demiştik? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin diyor. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Biliyorsunuz ki takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Âl-i İmran 15'te de, 198'de de Kaf suresinin 32. 33. ayetlerinde de Allah-u Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini net olarak söylüyor. Öyleyse bir insanın cennete girebilmesi, kurtuluşu sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ve müşrik olmaktan da böylece kurtul diyor. Böyle yaparsan müşriklerden olmazsın diyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemekle

ile zanlarıyla ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte bir sonuç çıkıyor ortaya. Tek bir fırkayı oluşturanlar, dinde fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve bu dileyenler Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre müminlerdir. Tek bir fırka oluşturan müminlerdir. Geri kalanlar fırkalara ayrılanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gerçekten 72 fırkanın temelini oluşturuyor bugün. 72 tane inanç biçimi, her biri ayrı bir telden çalıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bütün dinlerin sahiplerinin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kavram bütün boyutlarıyla iblis tarafından unutturulmuş. Her birinin içinde o kavimdeki Resullerin etrafında o Resule tabi olarak bulunanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. 73. fırka sevgili kardeşlerim. Bunların hepsi 72 tane inanç biçiminin içindeki her birindeki sayıları çok az olan ama her fırkanın içinde mutlaka bulunan Allah'a ulaşmayı dileyenler, o fırkaların içinde olmayanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fırkalara ayrılmamış kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Müşrik olmadıkları kesinleşiyor. Müşrikler de fırkalara ayrılanlar olduğu cihetle Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olan herkes. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre mutlaka mümindir. Ama fırkalara ayrılanlar, o fırkanın dışında kalanlar olarak mümin değillerdir. Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak değerlendirenler, bildiğiniz gibi büyük bir yanılgının içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşamazlar. Müşrik standartlarında kabul ediliyorlar. Şimdi insanlar kendilerini bir şey zannediyorlar. İslam'ın fıkıh bahsini en geniş boyutlarda öğreniyorlar ve o konuda gerçek alimler yeryüzünü kaplamış durumda. İslam'da fıkıh alimleri gerçekten yerlerini o ilmi bilerek muhafaza ediyorlar. Ama ne yazık ki İslam'da da insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğundan bile, Allah'a mülaki olmak diye, ruhun ölmeden Allah'a ulaştırması diye bir kavram, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğundan habersiz olarak yaşıyorlar.

Kur'an'ın özüne baktığımız zaman, muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir biçimde hüküm koyduğunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi fırkalara ayrılmıştır diyor Allah-u Teala. Ve şirktedir diyor Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi.

Allah'a ulaşmayı dileyense onlar şirkte değillerdir diyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Kurtuluşa ulaşacak olanlar takva sahipleri. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçen tek bir fırka müminleri oluşturan tek bir fırkadan Allah'ın muradı ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifiyle karşılaşıyoruz. Enam suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Diyor ki Allah-u Teala وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفْوُ Allah'ın ahdini ifa edin. Yani bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, üç, nefsinizi, dört, iradenizi, hepsini Allah'a teslim edin. Allah'ın ahdi budur diyor Allah-u Teala. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Onlar da o tek fırka, 72. fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fırkayı Naciye, o fırka müminleri oluşturuyor. O fırka fırkayı Naciye'dir. Kurtuluşa ulaşanlardır. Onlar da sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki bir tek fırka işte bu sırat-ı müstakimdir ifadesiyle oluşuyor. Tam bir uyum oluşuyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisiyle. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi arasında, 152 ve 153. ayet-i kerimesi arasında. Ama bitmedi ayet. İşte bu sırat-ı müstakimdir dedikten sonra ayet diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin, Allah'ın yegane yolu olan o sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi fırkalara ayırır. Yani sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtulurlar, diğerleri müşrik hüviyetine girer, fırkalara ayrılmış olanlar. Hep insanlar şirkin iki tane tarifi olduğunu düşünürler. Bir açık şirk, bir gizli şirk. Açık şirk putlara tapmaktır. Gizli şirk de hevalarını ilah edinmektir. Ama asıl şirk, asıl önemli şirk, asıl büyük şirk fırkalara ayrılmaktır. Ve bütün dünyayı kaplar. Bütün kainatı kaplar. Kurtulanlarla kurtulamayanlar, şirkin içinde olanlar veya olmayanlardır.
Öyleyse görüyorsunuz ki tek bir şeriat var. İnsanları Allah'ın yolunda toplamak üzere. Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulan, Allah'a ulaşmayı dileyerek 73. fırkanın üzerinde olan, sırat-ı müstakimin üzerinde olan, Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmamış olan sadece onlar, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre o tek fırka üzerinde olup da mümin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek kavramını Kur'an-ı Kerim'in omurgası olarak ortaya koymuştur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bir insan, o kişinin kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. O kişi küfürdedir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmak standartlarına tek bir fırkanın içerisine girer. Geri kalanlar diğer fırkaların içindekilerdir. O kişi şirktedir. Fırkalara ayrılanların şirkte olduğu buyruluyor. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kurtuluş imkanlarına hangi cepheden bakarsanız bakın ulaşabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ancak bu dilek varsa siz kainatın tek dinini, Hz. İbrahim'in Hanif dinini, İslam dinini yaşayabilirsiniz. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri fırkalara ayrılmış olarak değerlendiriyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar şirkte kabul ediliyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar dalalette kabul ediliyor. Bu fırkalara ayrılmış olan insanlar mümin kabul edilmiyor. Ve kurtuluşlarının da mümkün olmadığı gayet açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Bu açıklamalar muvaciyesinde sevgili kardeşlerim, bırakınız dinleri, 72 tane inanç standardını, iki tane bile din olmamış. Sadece bir tek din, kainatın tek dini, ezeli ve ebedi din, Hanif dini var olmuş. Neden acaba Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken ne zaman Hazreti İbrahim'den Kur'an-ı Kerim'de bahsetse mutlaka o müşriklerden değildi diyor Allah Teala. Ve herkes de zannediyor ki yani Hazreti İbrahim puta tapmazdı, onun için müşriklerden değildi. Elbette aynı zamanda da öyleydi. Elbette puta tapmazdı. Ama Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibiydi. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ruhunu ulaştırmış, sonra fizik vücudunu teslim etmiş, sonra nefsini teslim etmiş, sonra iradesini teslim etmiş ve Allah'ın şirke düşmeyen bir peygamberi olmuştur. Hiçbir peygamberin elbette şirke düşmesi söz konusu değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, küfürde olduğunu söylüyor, dalalette olduğunu söylüyor. Bütün negatif faktörler onların üzerinde toplanıyor. Hanif dininin temeli üç aslı oluşturur. Bir, tek Allah'a inanmak. İkincisi, fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı, müminler fırkasını oluşturmak. Üçüncüsü de ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte
Kur'an-ı Kerim, Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslam diyor. Allah'a teslim olmuş demek. İslam'ın temel özelliği teslimdir. Ama Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır sonra artık teslimden bahsedilmiyor. İslam kelimesinin temel muhtevası unutulmuş. Neticede şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainatta bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek olan Hanif dinini, İslam dinini, kainatın bütün peygamberlerinin o tek dinini yaşayacak olan özellikle Hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. İşte böyle bir dizaynda din müessesesi tek bir dini ifade ediyor. İkinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç mevcut olmamıştır. Bunca inancın hepsinin hedefe ulaşamadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Ve insanlar hala bir vahdet fikri etrafında toparlanamıyor.

Allah Teala'nın bütün kainatlar boyunca, insanlık tarihi boyunca ortaya koyduğu bir tek din vardır. Bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların yaşadığı tek bir din, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Başka bir din hiç oluşmamıştır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşma, Allah'a mülaki olma ayetlerini inkar edenlerin durumu. Hepinizin bildiği gibi insan Allah'ın indinde en değerli mahluktur. Çünkü Bakara suresinin 29. ayeti kerimesine göre dünya insan için yaratılmıştır. Câsiye suresinin 13. ayeti kerimesine göre ise bütün kainat, dünyamızla birlikte bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmıştır. Öyleyse kısaca insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Allah Teala'nın indinde demek ki söz konusu olan şey insan, kendisinden başka yaratılan her şeyin insan için yaratıldığı vakasından hareketle. Tabiatıyla Allah'ın en çok sevdiği mahluk da insan oluyor. Madem ki Allah Teala insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır, öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli mahluk muhakkak ki insandır. İşte Allah Teala insana da verilen bu mahlukunun mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Bütün insanların, insan olarak yarattığı herkesin mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. İnsanların cennet saadetine ulaşabilmesini ise şekle bağlamış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'imizde. Her kim Allah'a verdiği yeminleri misakleri ve ahdleri yerine getirirse, işte o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşıyor. Hepinizin bildiği gibi Allah Teala bizlerden ezelde 3 tane yemin olmuş. Böyle bir şey için hepimizi huzurunda topladığını söylüyor Araf suresi 172. ayet-i kerime. Biz bütün Ademoğullarını, onların zürriyetlerini çıkartarak huzurumuzda topladık diyor. Ve hepsine birden Elestü Rabbiküm dedik. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dediler ki evet. Hepimize Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'ın bir şey söylemesi söz konusu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ezelde zamandan evvel bunu söylüyor. Ve hepimiz oradaydık. Zamanın bütün parçalarında yaşamış ve yaşayacak olan insanlar ve hepimiz birden bela dedik Allah Teala'ya evet. Sen bizim Rabbimizsin anlamına. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra Allah Teala ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki Allah'a misakler vermiştiniz ve bunlar üzerinize farz kılındı. Siz de işittik ve itaat ettik dediniz. Burada Allah Teala hepimize hitap ediyor o Eles bezminde huzurunda topladığı gün. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor. Hepinizin fizik vücutlarından ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaklara dair. Hepinizin nefslerinizden yemin istiyorum. Nefslerin tezkiye olacağına dair. Ve hepinizin ruhlarından misak istiyorum. Ruhların ölmeden evvel bana ulaşacağına dair. Ve böylece Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğuyor. Allah-u Teala hepimizden yeminler, misaklar ve ahdler istiyor. Neden ayrı ayrı yeminler? Çünkü Allah-u Teala biz insanları 3 ayrı cesetten oluşturmuş. 3 ayrı vücuttan oluşturmuş. Nefsimiz var, ruhumuz var ve fizik vücudumuz var. İşte Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan, hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini almış. Hepimizin nefslerinden tezkiye olacaklarına dair misak almış ve hepimizin fizik vücutların ruhlarından, şeytanın ruhlarından Allah'a biz ölmeden ulaşacaklarına dair misak almış. Allah-u Teala insanı 3 ayrı vücutla oluşturdu, vücuda getirdi dedik. İşte Hicr suresi 26. ayet-i kerime fizik vücudumuzdan bahsediyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Andolsun ki biz insanı şekillenmiş bir salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanoğlunun fizik vücudu Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha nefsimizi de sevva ettiğini söylüyor. Yani dizayn ettiğini, ruhumuza gelince onu da üfürdüğünden bahsediyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِ onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Böylece halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen, nefh edilen ruhumuz var. Bir üçlü oluşturuyoruz. İşte bu üçlünün her birinden ayrı yeminler almış Allah Teala. Fizik vücudumuzdan Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerine göre ahd almış. Buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve ene buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları diyor Allah Teala ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Demek ki Allah'a bütün fizik vücutlarımız ahd vermiş. Yeminin mahiyeti belli. Kişi kendisini şeytana kul olmaktan kurtaracak ve Allah'a kul edecek. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin, yemin adını taşıyor. Bu yemin tezkiye olmak istikametinde. İşte Allah Teala diyor ki, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah Teala, bütün nefsler cehennemde rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar müstesnadır. Onlar cennette olacaklardır. Acaba bu cennete ulaşmak, felaha ulaşmak nefs açısından neyle mümkün? Bu sualin cevabını Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi veriyor hepimize. Allah Teala orada buyuruyor ki, kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar, o insanlar felaha ulaşır, cennete ulaşır, tezkiye olanlar, nefslerini tezkiye edenler. İşte nefslerini tezkiye edenler felaha ulaştığına göre, demek ki yeminlerini yerine getirenler, cennete ulaşanlar, nefslerini tezkiye edenler, Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin. Ve nihayet üçüncü yeminimiz, ruhumuzun yemini, bu yeminin adına Allah Teala ne diyor? Misak diyor. Ruhumuzun biz ölmeden, fizik vücutlar ölmeden Allah'a dönüşüne dair bir yemin bu. Adı misak. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönüşünü emrediyor ve insanların üzerine farz kılıyor. İşte bu yemini bizden aldığını, böyle bir yeminimizin varlığını ve yeminin mahiyetini açıklayan ayet-i kerimeler, Enam suresi 152. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor: "Ve bi ahdillahi efhu." Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Ve Allah-u Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimesinde Allah ile olan ahdlerin kimler tarafından nasıl yerine getirildiğini söylüyor. İşte cevap. Ellezine yufune bi ahdillahi. Rad 20. Onlar Allah ile olan ahdlerini, Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getirirler. Genel hüküm bu. Özele geçiyor Allah Teala. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ. Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Şimdi üç yeminden bir tanesinin üzerinde konu odaklaştı. Misak. Misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar insanlar? Misaklerini bozmayan insanlar ne yaparlar? Allah açıklamayı getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misakini bozmayan bir insan ne yapıyor? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yuhafune suel hesap. Kötü hesaptan korkarlar. وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Onlar Rablerine karşı huşu sahibi olanlardır. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبَّهُمْ. Onlar sabırla Rablerinin zatını, Rablerinin zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Murat suresinin 22. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse Allah diyor ki ben onları mutlaka zatıma ulaştıracağım. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dileyenler, onları Allah o vakti mutlaka getirecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا. Kim Allah'ın zatına, Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin arkasından Allah'ın onu mutlaka kendi zatına ulaştıracağını görüyoruz. Böyle bir şey içinde Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı istediğini görüyoruz. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Buradaki ifade, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse. İşte Allah-u Teala ister hidayetten bahsetsin, İster Allah'ın zatına ulaştırmaktan bahsetsin, mülaki olmaktan bahsetsin ki bu istikamette Allah 19 tane fiil kullanmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair tam 19 fiil kullanmış Allah-u Teala. Bu fiillerden hangisini kullanırsa kullansın bir insanın Allah'a ruhen geri dönmesi söz konusu ve Allah'ın neticede o ruha sığınak olması söz konusu. Bu olayın adına vuslat diyor Allah-u Teala. Nitekim demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah ile vuslat olurlar diyordu. Vasıl olmak, Allah'a vuslat olmak, o istikamette Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu. İnsanın ruhunun ölmeden evvel, fizik vücut daha hayatını devam ettirecek, ölmeden evvel ölecek kişi. Yani ruh, o kişinin fizik vücudu ölmeden ondan ayrılacak ve Allah'a ulaşacak. Öldükten sonra ne oluyordu? Eğer ruh fizik vücudun içindeyse, Azrail aleyhisselam bunu Allah-u Teala'ya ulaştırıyordu. Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, bunun adı vuslat. İşte Allah onu söylüyor. Allah'a vasıl olurlar diyor, vuslat olurlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun bir ölmeden evvel varması söz konusu, bir de öldükten sonra varması söz konusu. İşte bu konu net bir şekilde Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah Teala buyuruyor ki ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, öyle bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. Öldükten sonra da tekrar Allah'a ruhları döndürülecektir. Allah'a ruhları tekrar ulaşacaktır. Öyleyse bunu nasıl bir işlem ki, bir defa ölmeden evvel, bir defa da öldükten sonra insan ruhunun Allah'a ulaştırılması kesinleşiyor. İşte bunlar kimler? Bunlar Aminu olanlar. Aminu olanlara Allah'ın verdiği garanti ne? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracakları garantisi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanlar için şunu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki bizim ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşır diyenler için Allah Teala diyor ki hayır, bir ölmeden evvel ulaşma var, bir de öldükten sonra ruhun ulaşması var. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, ölümden sonra da geri döndürülmesi. Öyleyse bu işlemin nasıl cereyan ettiğine beraberce bakalım. İşte vuslat olayı odur ki bir insan hayattayken Allah hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep eder ve mürşidine ulaşır. El öptüğü gün başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Onun ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Sonunda Allah'a ulaşır. İşte bu ulaşmayla Allah kişinin ruhuna sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gerçeği anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittehaz eder. Ve bu yolu takip ederek Allah'a varan ruh için Allah meab olur, sığınak olur. İşte bu bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz etmesidir. Bilerek, isteyerek, iradesi kendisindeyken bunlar birer vaka olduğuna göre o kişi sağ. Ölmeden evvel çünkü iradesi kendisinde, kendisi yol ittihaz ediyor ölmeden evvel. Öyleyse burada demin anlattığımız vuslat kelimesiyle ifade buyurulan olay nedir? Ruhun ölmeden evvel Allah'a doğru bir yolculuğu, kendisiyle beraber olan diğer ruhlarla beraber 6. kata kadar. Ama ondan sonra yalnız başına 7. kata çıkış, 7. katın 7. alemine kadar gene diğerleriyle beraber gidiş, ama 7. aleminden gene yukarıya tek başına çıkış. Hem fetih hem de Allah'ın zatına ulaşma tek başına olan işlemler. Onun dışındaki katlar arasındaki yolculuklar hep müşterek. Öyleyse bu seyri sülük adı verilen yolculuktaki neticeye bakın. Neticede Allah'ın zatına insan ruhunun o kişinin fizik vücudu hala hayattayken ulaşmasıdır. İşte bu uslattır. Vasıl olmaktan gelir. İsale, vasıl olmak, uslat hep aynı kökten gelen kelimeler. Hayır, münakat. Bir insanın ruhu Allah-u Teala'ya seyri sülük adı verilen bir yolculukla ulaşır. Seyri sülük, insan ruhunun 7 katlık gökler alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını temin eden çok özel bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Buna Allah'a vasıl olmak diyoruz. Bugün kullandığımız tabir Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde geçen kelime vuslat olduğu için böyle söyledik. Yoksa söylediğimiz gibi tam 19 tane kelime kullanmış Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Eğer gerekmişse, o kişi daha üst kademeye çıkmışsa, velayetin ikinci makamında Allah o kişinin ruhuna bir taht ihsan etmiştir. Altın bir taht. O zaman kişi fenadan bekaya geçmiştir. İster insanın ruhu Allah'ta olsun, ister o Allah'ın ihsan ettiği altın tahtta olsun, kişi la mekana kavm olsun, netice değişmiyor. Eğer bir insan ölürse, böyle bir insan, ruhu Allah'a ulaşmış bir insan ölürse, o zaman ne olur? Bu kişinin ruhu vücudunda değil ki, Azrail Aleyhisselam kimi götürecek yukarıya? İşte böyle bir olayın tahakkuku için insan ruhu tekrar geri dönüyor. Bulunduğu tahttan veya Allah'ın zatından geri dönüyor ve ulaştığı yerde, geri dönerek ulaştığı yerde o kişinin ruhu fizik vücudun üzerinde bir vaziyet alıyor. Azrail aleyhisselam o kişiyi öldürecektir. Yani onun bütün mitokondrilerini durduracak, elektrik enerjisinin üretilmesine mani olacaktır. Ve böylece ölüm o kişinin üzerinde tahakkuk edecektir. Mitokondrilerin elektrik enerjisi üretememesi yüzünden beyne kan ulaşması, oksijen ulaşması mümkün olmuyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişinin ölümünden sonra fizik vücudun içinde olsaydı ruh, içinden dışarı çıkmak mecburiyetine kalacaktı. Çünkü fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan o iki tane faktör, yani iki kutuplu bir mıknatıs mevcut olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan elektromiknatıs, elektromanyetik alan ve ancak elektrik enerjisi üretildiği takdirde geçerli. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa vücudun manyetik alanı da sona eriyor ve fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendi bünyesinde tutamıyor. İşte o zaman eğer vücutta ise ruh yükseliyor nefsle birlikte. Ruh vücudumuzun sağ tarafında önden arkaya doğru uzanarak, nefs de vücudumuzun sol tarafında gene önden arkaya uzanarak bekliyor. Ruh niçin bekliyor? Azrail aleyhisselam kendisini alıp Allah'a ulaştırsın diye. Peki ya bu ruh daha evvel o kişiden ayrılmış da, demin söylediğimiz gibi Allah'a ulaşmışsa, ölüm ondan sonra vücut bulmuşsa, hepinizin öyle olacak. O zaman Allah Teala ruhu geri gönderiyor. Fizik cesedin üzerine gelen ruh artık gökten inen, Allah'ın katından inen ruhtur. O yolları zaten biliyor ama gene de Azrail aleyhisselamla beraber 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacaktır. Ve Azrail aleyhisselam oradan gelen, Allah'ın katından gelen ruhu beraberine alacak ve Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. 7 tane gök katını beraber geçeceklerdir. 7. katın 7 tane aleminin 7.sine kadar gene beraber geleceklerdir. Azrail aleyhisselam 7. alem olan Sitretül Müntaha'da kalacaktır. İnsanın ruhu ise Sitretül Müntaha'dan yukarı çıkıp Sitretül Müntaha'yı aşıp yokluğa ulaşacak ve oradan asli merceğine tekrar dönmüş olacaktır. Ya Allah'ın zatına ya da ait olduğu, kendisine ait olan tahta. Öyleyse insan ruhunun Allah'a doğru yolculuğu normal şartlar altında 2 defa tahakkuk eden bir yolculuk olması lazım. Allah'ın emri bu istikamette. Ve ancak insan böyle olursa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse bu hedefe ulaşmış olur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir inancın sahibidirler ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Bundan kesin şekilde emindirler. Muhakkak ki böyledir diyor Allah Teala. İşte anlattığımız gibi ölümden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birinci Allah'a ruhun ulaşması, sonra da ölüm sırasında aynı ruhun aşağı indirilerek fizik vücudun üzerinde yerleştikten sonra tekrar Azrail aleyhisselam vasıtasıyla bir defa daha Allah'ın zatına ulaştırılması. İşte bu olay vuslat olayıdır ki mutlaka Allah-u Teala'ya ruhumuzu vasıl etmek mecburiyetindeyiz ölmeden evvel. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ancak bunu yaptığımız takdirde bizim için cennet söz konusudur. İki grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennete gider mi? Evet. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri evvela bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz." İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. vaad olunduğunuz cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olanlar? Meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatının sığınak olduğunu görmüştük demin Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesiyle. Kimlere sığınak olduğunu görmüştük? Allah'a ruhen ulaşanların ruhuna Allah'ın meab olduğunu görmüştük. İşte kim ruhunu meaba ulaştırmışsa o kişinin Kur'an-ı Kerim'deki adı evvaptır. Meaba ulaşan demek. İşte gördük ki evvap olanların da mekanı cennettir. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde ise Allah Teala 3 yeminimizden birden bahsediyor. Ve bu arada bu yemin de var, misakimiz de var. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağından bahsediyor. İşte şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin, o ezelde verdiğin yemini, nefsini teskiye etme yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. Bugünkü konumuz olan ruhun Allah'a ulaşması konusu burada geçiyor. Ey ruh diyor, sen de irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik yüze sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Böylece üç vücutta Allah'a verdiği yeminleri yerine getiriyor. Sonuncu söylüyor. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse her kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bütün insanları en çok sevdiği mahlukat olarak yarattığı için en çok Allah'ın sevdiği mahluklar muhakkak ki insanlar. İnsanlara bu ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunu tam 9 defa farz kılmış. Demin söylediğimiz gibi madem ki insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Allah da madem ki bütün insanları cennetine ulaştırmak istiyor, işte bunun için bütün insanlara Allah Teala bir misak farzı kılmış. Bütün insanların Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını onlardan misak olarak almış. Hepimiz Allah-u Teala'ya misak vermişiz ki ölmeden ruhumuzu sana ulaştıracağız diye. Bununla yetinmemiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını tam 9 defa üzerimize farz kılmış Allah-u Teala. İşte Enam suresinin 152. ayeti kerimesi bütün yeminlerimizi birden yerine getirmemizi emrediyor. Burada tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakimiz de var. İşte Maide suresi 7. ayet-i kerimesi Allah-u Teala misak adı altında bütün 3 yeminimizden birden bahsediyor. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka var. Daha 7 ayet-i kerimeden bahsediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. Buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ مِنْ عَزَابَ. Üzerinize kafir azabı gelmeden önce ruhen Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması burada açık bir şekilde emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhen bana vasıl olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. Yüce Rabbimiz buyuruyor, İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın daveti acaba ne tarz bir davet? Kendi zatına davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'a yedü darüsselamü. Yehti ileyhi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah bir teslim yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakimine, kendine ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakimine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim yurduyla insanları ulaştırmayı istediği yer sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala Enam suresinin 88. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimden şöyle bahsediyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla dilediğini hidayete erdirir. Hidayetin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kehf suresi 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fehüvel muhtep. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de madem ki hidayete erdiriyor, öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve Allah-u Teala teslim yurduna çağırır dedikten sonra Yunus 25'te, o teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Daha doğrusu onlardan dilediklerini, yani teslim yurduna ulaşmayı dileyenleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah bir defa herkesin kendisine ulaşmasını istiyor ruhen, ama dilediğinde

vuslata erdirmez. Daha vasıl olma tabiriyle kullanırsak, vuslata erdirmez. Yani Allah'ın zatına ulaştırmaz. Demek ki iki tane irade birden ya da birbirinin arkasından aynı şeyi istemesi lazım. Kul Allah'a varmayı dileyecek, Allah da onu kendi zatına ulaştırmayı dileyecek. Ya kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı ister de Allah istemezse ne olur? İşte bu mümkün değil. Eğer bir kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa muhakkak Allah da onu kendisine ulaştırmayı ister. Arkasından da mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Hiç istisnası görülmemiş. İnsanlık tarihi boyunca bunun hiç istisnası görülmemiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş ve mutlaka Allah bu dilekle kalmamış, o kişiyi kendi zatına ulaştırmış. Aksi hiç görülmemiş. İşte bir insanın demek ki yapması icap eden yegane şey, ulaşması lazım gelen yegane nokta, Allah'a ulaşmayı kalben istemesi. Bu insan kurtuluşa ehildir. İstediği andan itibaren Allah'a ulaşmayı istediği andan itibaren. Çünkü bundan sonraki bütün olayların otomatik olduğunu biliyoruz. Bir insan üçüncü basamağa çıkmayı görsün, bundan sonraki bütün basamaklar birbirinin arkasından gelecektir. Yani vuslat, yani 21. basamak mutlaka tezahür eder. Allah'a kişi ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka o kişi Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet, şeytan da dahil olmak üzere, hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ama ifadeye dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren diyorum. Mutlaka kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin oluşması lazım. Bu talep oluştuğu anda Allah onu görür. Öyleyse özetlersek nasıldı? 21. basamağa kadar olan olaylara kısaca bakarsak. Evvela olaylar var. Etrafında cereyan eden. Sonra bu olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamak. Sonra bir hükme varış var. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru ulaşmak konusunda hükme varış veya şeytanın gay yoluna doğru. Eğer Allah'a ulaşmak konusunda kişi bir talebin sahibi olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti oluşmamışsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan sonraki hiçbir basamak o kişi için geçerli değildir. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşma talebimizle başlıyor. Ve eğer böyle bir talebimiz varsa dördüncü basamakta Allah mutlaka rayi vesmasıyla tecelli ediyor üzerimizde. Beşinci basamakla bizi sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakla kulağımızdaki vakrayı alıp irşat makamını işitir hale getiriyor bizi. Yedinci basamakta da kalbimizdeki içindeti alıp yerine ihbat koyarak irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getiriyor. Ve bu makama kişi kendi kendine geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı basamakları aşıyor. Yedinci basamağa ulaşıp onu da tamamlıyor. Öyleyse her şey Allah'ın elinde ama kişinin elinde olan bir şey var. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek. Mutlaka böyle bir talebin sahibi olmak. Sonra yedinci basamaktan sonra ne oluyor? Sekiz. Allah o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Dokuz. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. On. Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. 11. Kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbinden içeri rahmet adı verilen nur giriyor. Ve 12. basamak. Bu kalpten içeri giren ruhun birikimi, %2 nisbetindeki birikimi o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. 13 kişi hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaştığı için mutlaka Allah mürşidini gösteriyor. 14 Allah Teala bu mürşidine ulaşan kişinin mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Ulaşacak olan kişinin mürşide ulaşmasını temin ediyor. Kişi mürşidine ulaşıyor ve el öpüyor. Ve de Allah ona 7 tane hediye veriyor. Mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu ruhun üzerinde bulunan bir nur, salah nuru dolayısıyla kişinin kalbine Allah'ın salavatı ulaşmaya başlıyor. Ondan sonra bu kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. 3. 4.'sü bütün günahları sevaba çevriliyor. 5.'sü o kişi 1'e 10.

ihsan alırken her sevabı dolayısıyla 1'e 100'den 1'e 700'e kadar ihsanlar almaya başlıyor. Sonra 7.'si, 6.'sı kişinin kalbine imanı yazıyor Allah Teala. 7.'si kişi ıslah-ı nefse, amel-i salihata veya daha açık adıyla nefs tezkiyesine başlıyor. İşte 14. basamak. Nefs tezkiyesi için daha çok zikreden kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe iman yazıldığı için hareketli hale geçen mühür kalbin alt boyutuna iniyor. Ve kişi Allah'tan gelen bu nurların kalbinin içine girmesiyle rahmet ve fazlın nefs tezkiyesine başlıyor. İkisi birden girdiği için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. Ve kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki kalbinde emmare kademesinin %7'lik nuru yerleşecektir. İki de evvelden vardı, %9 oldu. Nefsi emmare, ruh da fizik vücuttan ayrılmıştır el öptüğü anda. Allah'a doğru bir yolculuğa girmiştir. Muslata da verilen bir yolculuk için seyri süluka başlamıştır. Nefsin tezkiye kademesi tamamlandığı zaman ruh birinci gök katına kadar çıkıyor. Nefsteki emmare kademesinden sonra levame kademesi tamamlanacaktır. O zaman ruh ikinci kata kadar çıkacaktır. Mülhime kademesinin tamamlamasında üçüncü kata kadar çıkacaktır. Mutmainne kademesinde dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata ve tezkiyede yedinci kata ulaşacaktır. Sitret-i müntehayı aşarak Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatı bu ruha meab olacaktır. İşte bu yedi katlık yolculuğun sonunda seyr-i süluk işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah ile vuslat olmuştur. Allah'a vasıl olmuştur. İşte vasıl olma kelimesi, vuslat kelimesi, isale kelimesi hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen yasulüne vellezine yasulüne ma emerallahu bihi en yus'ale. Yasulüne vasıl etmek, vasıl ederler diyor. En yus'ale de vasıl etmek fiil. Mak astarı, mekmak mastarı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. İnsan ruhu zemin kattan Allah'a kadar sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk boyunca 7 tane gök katını geçiyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu ulaşmaya vuslat diyor Allah Teala ve gördüğünüz gibi Allah Teala'nın bize 7 tane farzı var. Bu farzlardan 6.'sını da söylemiştik. 7.'si kalmıştı. 7.'si müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın bu farzları koymaktan muradı ne? Biliyor ki Allah bu emri vermişse bu emrin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Cennet saadeti. Ve bu cennet saadetine insanın kavuşmamasını isteyen bir tek şey vardır. Nefsi şeytanla ilişkili olduğu cihetle, yalnız afetlerden oluştuğu cihetle hep karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkma cephesini kırmak için Allah insanların üzerine ruhun Allah'a ulaşmasını, vuslatı tam 9 defa farz kılmış bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde farz olduğu için mutlaka vuslatı yerine getirmeliyiz. Yetmez. Mutluluğumuz bunu icap ettirdiği için mutlaka yerine getirmeliyiz ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmalıyız. İşte Allah Teala gördüğünüz gibi farz kıldığı bu hususların yerine getirilmesi halinde kişiyi mutlaka cennete ulaştıracağını garanti ediyor. Peki ya insanlar bu Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı hususu gerçekleştirmezlerse ne olur? Gerçekleştirmezlerse kendilerine çok yazık ederler. Bir, dünya saadetini kaybederler. İki,
ahiret saadetini de kaybederler. Ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti bu insanlar için geçerli olmaz. Kimlerdir bunlar? Bunlar ahirete inanmayanlardır. Ahiret deyince hep hatırladığımız şey dünyanın ötesindeki cennet veya cehennem hayatı. Halbuki ahiret sonraki demek. Lügat manası bu. Öyleyse bir insan için yevmül ahir nedir? Yevmül ahir mürşidinin elini öptüğü gündür. Yevmül ahir nedir? Vuslata ulaştığı gün. Bu el öpmenin hedefi var. El öptüğü gün kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan, hakka ulaştıracak yola ulaşıyor. O yolda onu hakka ulaştıracak. Maksadı mı? Hakka ulaşmak. Bir insanın böyle bir maksadı yoksa hiçbir zaman o hedefe ulaşması da mümkün değildir. İşte Allah Teala ahiret gününe inanmayanlar deyince kendileri sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten meyleden insanlar diyor. Ahirete inanmayanlar. Hud suresi 19. ayet-i kerime. Hud suresinin de belki 19. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Kendileri Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten, Allah'ın yoluna girmekten men eden insanlar. İşte bunlar ahirete inanmayanlar diyor Allah-u Teala. Burada ahiretin cennet anlamına gelmediği veya cehennem anlamına gelmediği son derece açık. Allah'ın yoluna girilerek demek ki ahiret gününe ulaşılıyor, ahirete ulaşılıyor. Yani sonraki güne, sonraki zaman parçasına, daha sonraki devreye. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın yoluna giriş. İnsanlar ahirete inanmazlarsa, dünya hayatından sonraki bir vuslat hayatına, vuslata inanmazlarsa, mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmazlarsa, bu insanlar ahirete inanmayanlar safında yer alıyor. İşte bir insanın bütün bu mutluluğu taşıması için sadece ve sadece üçüncü basamağa ulaşması yeterlidir diyor Allah-u Teala. Yani kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'a ulaşmayı isteyecek ve kalbinde mutlaka bu talep oluşacak. O zaman kişi üçüncü basamaktadır. Bu basamaktan 21. basamağa kadar bütün basamaklara Allah çıkartıyor. Kişi sadece kendisine düşen onun gücü içindeki gayretlerde bulunuyor. Bütün ibadetleri yapıyor. Bu ibadetlerse doyulmaz zevkler. Öyleyse hedef ibadet şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Bu bize cennet saadetini sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra ikinci hedefi koyuyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Bunları sağlayan insan da mutlaka hem ahiret saadetine sahip olmuştu, o zaman da dünya saadetine sahip olacak. Yani zülcenahain olacak. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti onun olacak, o kişinin olacak. İşte amaçlar, Allah'ın hedefi bütün insanları saadete taşımak. Allah'ın hedefi, amaç gösterdiği şey olan, hedef gösterdiği şey olan saadete bütün insanları ulaştırmak. Birinci etapta ahiret saadeti, ikinci etapta dünya saadeti. Mutlaka bütün insanların Allah tarafından ulaştırılmak istendiği hedefler. Peki bu hedefleri yerine getirmek için vasıtalar, vasıtalar ibadetler ve Allah'ın yardımları. Unutmayın ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah'ın yardımları da bu doyulmaz zevkleri zevk haline getiren temel faktörlerdir. Öyleyse siz bilin ki Allah'ın yolunda ilerledikçe ibadetler zevk haline dönüşecektir. İşte birçok insan için ibadet mi söz konusu? O ibadetler onlar için sadece bir borç. Yakasından mutlaka düşmesi lazım gelen bir borç. Üstelik de onlara hiç tat vermeyen, zevk vermeyen ama mutlaka ödenmesi lazım gelen bir husus. Aman öğle namazını kılayım, yakamdan şu borç düşsün diye bir yatma kalkma işlemi, bunu namaz olarak düşünürler. Oysa ki olay bu değil. Namaz kılmak da dahil olmak üzere bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Ve insan manevi alanda yükseldikçe daha çok zevk duymaya başlar. Her şeyin, bütün ibadetlerin sadece zevklerden oluştuğunu giderek idrak eder.
İşte bu statü içerisinde

Ama bununla yetinmiyor kişi. Başka birinin hidayetten kaymasına sebebiyet vermişse, başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet vermişse, işte bu insan o insanın da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Hem kendi günahları var, hem de başkalarının günahlarını yükleniyor. Kimlerin? Kimleri yoldan çıkarmışsa, yoldan çıkardığı herkesin günahını yükleniyor kişi. Eğer tersi olsaydı ne olacaktı? Eğer tersi olsaydı da o kişi bir başkasının hidayetine vesile olsaydı, hidayetine vesile olduğu kişinin kazandığı bütün sevapları o da kazanacaktı. Kaç kişinin hidayetine bir insan sebebiyet verirse, o kadar kişinin sevaplarını o da alır. Allah'ın ne kadar müstesna bir ihsanı. Siz kimin hidayetine sebebiyet verebilirseniz, yani anlattınız gittiniz bu güzellikleri, insanların bir kısmı sırt çevirdi size. Hayır dedi, böyle şey olmaz. Tamam. Ama bir kısmı da dedi ki, ben de hidayete ermek istiyorum. Hacet namazını kıldı, mürşidini gördü, gitti mürşidinin önünde diz çöktü, tövbe etti ve hidayete adım attı. İşte bu noktadan itibaren o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Siz de kazanıyorsunuz. Bu noktadan itibaren kişinin bütün kazançları hep size de yazılıyor. Üç kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, üçünün de kazançlarını alıyorsunuz kendinizinkinden başka. 100.000 kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz. Hepsininkileri alıyorsunuz. Kendinizinkinin ötesinde. İşte üst seviye bir mürşidin sonsuz kazanç sağlamasının arkasında bu Allah'ın bu hikmeti yatıyor. Öyleyse herkesin Allah'ın hidayetine ulaşması söz konusu. Bunun için Allah Teala üzerimize farz kılmış. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bu istikamette ki emrini yerine getirmeyen insan, eğer yerine getirmediği gibi, ruhunu Allah'a ulaştırmadığı gibi, başkasının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa, bu kişiler Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. Bunun zıttı olan bir şeyi insanlara kabul ettirmek ve insanların fesadına sebebiyet vermek, yani dalalette kalmasına sebebiyet vermek, yani hidayetine mani olmak, o insanları fesat içinde bırakmak anlamına geliyor. Ve fesat, iki ayrı görüşün var olması anlamına gelir. Birisi Allah'ın emrettiği görüş, öteki onun zıttı olan Allah'ın emretmediği, yasak ettiği hatta görüş. İşte bugün ne yazık ki, din adamlarından bile büyük kısmının, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı konusunda hiçbir bilgisi yok. Önce, böyle bir ilmin mutlaka var olduğuna onları inandırmak mecburiyetindeyiz. Onlar bunu öğrendikten sonra ancak başkalarına öğreteceklerdir. Öyleyse öğrenmedikleri bir şeyi başkalarına öğretmesini onlardan bekleyemeyiz. Bunun için de onları suçlu göremeyiz. Onlar hatalı değillerdir. Ama tebliğden sonra mutlaka öğrenmek mecburiyeti vardır. Onu öğrenmedikleri ve öğretmedikleri takdirde o zaman sorumluluk altına girmeleri söz konusudur. Öyleyse kimler bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmak arzusunu duymayanlar, üçüncü basamağa ulaşamayan insanlar. Hepsi kendilerinden sorumlu. Bu kendilerinden sorumlu olan insanlar, eğer başkalarının da Allah'a ulaşma arzusunu duymasına mani oluyorlarsa, daha açık bir ifade kullanalım, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlarsa, Allah'ın yoluna girmesine kim mani olursa bir insanın, o kişi Allah'ın lanetini omuzlarına alır. Bu bir başka ifadeyle bu lanetin adı vebaldir. Kişinin başka birinin günahlarını yüklenmesi hali. Öyleyse kimler bunlar? İşte bunların kimler olduğunu Nisa suresinin buraya almamışlar. 167, 168 ve 169. ayeti kerimeleri söylüyor. Allah Teala onlar için diyor ki o Allah'ın lanetini alanlar onlar için diyor ki onlar Allah'ın yolunda olmayanlardır. Yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları hiçbir zaman

onlara hiçbir zaman mağfiret etmeyecektir. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Ancak sırat-ı cehime ulaştıracaktır diyor. Ve bu insanların küfür üzere olduğu da bu üç tane ayet-i kerimenin muhtevası içinde. Demek ki olayın başında o insanların Allah'ın yoluna girmemeleri var, madde bir. İkincisi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaları var, madde iki. Böyle olursa kişi ancak böyle olduğu takdirde uzak dalalet içinde olabilir. Dalalet içinde olan kimsenin başkasına bir zararı yoksa kendi sorumluluğu vardır. O dalalet içindedir. Ama ne zaman bir insan başkasını da Allah'ın yolundan saptırıyorsa o kişiye Allah Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Sonra özelliklerini biliyor. Onlar küfür üzeredirler diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir diyor. Neden mağfiret etmeyecektir? Çünkü mağfiret insan hayatında bir defa gerçekleşen bir olgudur. Yani günahların sevaba çevrilmesi. Kim Allah'ın irşat yoluna girerse girdiği an ne zamandır? Mürşidine ulaşıp da önüne diz çöküp tövbe ettiği an. İşte o zaman hem bütün arşı tutan melekler hem de o istikamette vazifeli olan bütün mürşitler o kişiler hakkında Allah'tan talepte bulunuyor. Ya Rabbi bu kişi Allah'ın yoluna girmiştir, el öpmüştür, tövbe etmiştir, Allah'ın yoluna girmiştir. Sen ona mağfiret eyle, onun bütün günahlarını sevaba çevir. İşte Mümin Suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu. Öyleyse Allah-u Teala'nın kimlere mağfiret edeceği belli. Allah'tan hak mürşidi sormuştur, ona ulaşmıştır ve onun önünde tövbe etmiştir kişi. İşte bu kişi mağfirete ehil olmuştur. Günahların sevaba çevrilmesi olayına görüyoruz ki Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde geçen insanlar kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Çünkü girseler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Allah'a ulaşmayı da talep etmemişlerdir. Ve başka insanların da kendilerine ulaşıp da böyle böyle diyenler var. Allah'a insan ruhunun ölmeden evine ulaşmasını farz olarak söyleyenler var. Ulaşmazsa ne olur? Ulaşmazsa işte bu olur. Kişi hem kendisi dalalet içinde kalır, hem de yoldan saptırdığı insanların hepsi dalalet içindedir. Bu saptıran kişi ise vebal alır omuzlarına. Bu sebeple Allah'ın laneti bu insanın üzerindedir. Şimdi burada Ahzab 67 ve 68'i hatırlayacağız. Ne diyordu Ahzab 67 ve 68'de cehenneme gidenler? Diyorlardı ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemde kaldık. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte gene aynı şey gördük. Neden iki kat azap? Hem kendi azapları hem de yoldan çıkardığı kişinin azapları bunlara gelecek. Madem ki kendi günahlarının da o yoldan çıkardığı kişilerin de günahlarının sahibi bunlar olacak, o günahlar bunlara da yüklenecek. Öyleyse gerek kübera, gerek saadatlar başkalarının günahlarını da yüklenecek olanlar. Saadatlar, dini öğretmekle vazifeli insanlar veya kuruluşlar. İşte bu insanlar eğer dini Allah'ın emrettiği biçimde öğretiyorlarsa, hele mürşit olmuşlar da insanları Allah'a ulaştırıyorlarsa, iki kat sevap, sevapların en büyüğüyle mükafatlandırılmak. Ama eğer saadat adını verdiğimiz dini öğretmekle vazifeli kişiler tam tersini yapmışlarsa, dini öğretmekle vazifeli oldukları halde bu dinin öğretilmesini insanları Allah'ın yoluna alacak şekilde değil, Allah'ın yolundan ayıracak şekilde insanlara öğretmişlerse, daha kısa bir ifadeyle başkalarının hidayetine mani olmuşlarsa, onların yola girmelerine mani olmuşlarsa, işte bu insanlar Allah'ın lanetine muhatap olan insanlardır. Yalnız Allah'ın lanetine muhatap olacaklar. Öyleyse Allah onlara lanet ediyor. Bütün Allah'ın yoluna girmek isteyenleri yoldan çıkaranlara. Öyleyse bu insanlar kimlerdir? Bu insanların temel faktörü nedir? Temel faktörü Allah'a mülaki olmayı reddetmek. İşte bir insan
dünya hayatında Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye bir düşüncenin sahibi ise, işte bu insan Allah'ın lanetine muhatap olacak insan mıdır? Bu aşamada hayır. Eğer sadece kendisi diyorsa ki Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey yoktur, öyleyse ben Allah'a ulaşmam. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes. İşte Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan bahsediyor. Ne diyor? Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatı dünya. Ellezine hum an ayatina gafilun diyor. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a milaki olmayı istememektedirler. Öyle bir talebin sahipleri değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bu adamlar Allah'ın ayetlerinden gafilse başka birini zorlamaları söz konusu değil Allah'ın yoluna girmeye. Çünkü bilmiyorlar, bilmediklerinde farkındalar. İşte bu insanlar sadece kendi günahlarını yükleneceklerdir ve ayet-i kerimenin sonunda olduğu gibi gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Bilmedikleri için, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmadıkları için üzerlerine vebal almıyorlar. Bunların üzerinde o Allah'ın laneti oluşmuyor. Bunlar sadece kendilerinden sorumlu. Ama insanlar eğer başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlarsa, onlar mutlaka omuzlarına vebal alacaklardır. Ve Allah'ın laneti onların üzerine olacaktır. İşte Allah'ın yoluna, Allah'ın dünya hayatında mutlaka ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğuna inanmayanlar. Bu insanlar kimlerdir? Allah'a mülaki olmaya inanmayanlar kimlerdir? Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Allah Teala diyor ki, kat hasrellezine kezzebu bi likaillahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kimler? Allah'a mülaki olmayı naksedenler. Mülaki olmayı naksedenler nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar asla hidayete eremezler diyor Allah Teala. Neden eremezler? Çünkü zaten hidayeti reddediyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Buna inanmıyorlar. Bunu tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Yalanlayan insan Allah'a ulaşmaya inanmayan, daha açık bir ifade, Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecek olan bir insandır. Öyleyse bu kişi nefsini hüsrana düşürmüşlerdendir. Hidayete ulaşması da mümkün değildir. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna ulaşmayacağı için, yola çıkmayacağı için. Ne olur böyle bir insanın sonu? Nefsini hüsrana düşüren insanın sonu ne olur? Allah Teala bunu Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde söylüyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onlar cehennemliktir diyor Allah Teala. Demek ki kimin nefsini hüsrana düşürmesi söz konusuysa, o kişinin mutlaka Allah'ın cehennemine gitmesi söz konusu. Bunlar kimler? Allah'a ulaşmayı reddedenler, Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, yalanlayanlar. İşte bu istikamette Allah Teala bu tekzipler istikametinde birçok kademeler koymuş. Bu Allah'a mülaki olmak Allah'ın katında son derece önemli bir işlem ve bu konuda yalanlayanları açık bir şekilde cezalandıracağını hep ifade buyuruyor. Yalanlayanların da bir takım sıralamaları var. İşte Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayet-i kerimelerinde diyor ki: Kul hel nünebbi'iküm bil ahsarine amala. Kehf 103. De ki, size amellerinize en çok hasar veren şeyi haber vereyim mi? Kehf 104. Ellezine dalle sayuhum fil hayatid dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar ki dünya hayatında sayilerini, çalışmalarını darayete düşürdüler. Çalışmalarını hasara uğrattılar. Ve onlar hesap ediyorlardı ki amellerin en güzelini yapıyorlardı. Amellerin en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle sanıyorlardı diyor Allah Teala.
Kehf 105'te şöyle söylüyor. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihi ve habitat amalühüm felâ nukîmu lehüm yevmül kıyameti vezna. Onlar ki küfür üzeredirler. Hangi istikamette? Rablerinin ayetlerini örtmek üzerine küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler. Ve likaihi, ona, Allah'a ulaşmayı küfrederler, örterler. Fe habitat amalühüm diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar için kıyamet günü vezin terazi tutulmayacaktır. Bez, mizan tutulmayacaktır. Kimler için tutulmayacaktır? 106'da Allah Teala açıklamasını yapıyor. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu ve tehazu ayeti ve resuli hüzuva. Onların ki cezaları cehennemdir. Küfürlerinden ötürü ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay etmelerinden ötürü. İşte burada Allah-u Teala'nın cezasının iki statü içinde verildiğini görürüz. Bir defa amelleri boşa gidenler de cehennemdedirler. Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay edenler de cehennemdedirler. Ama dikkat edin ifadelere, bir kısmının amelleri boşa çıkıyor, bir kısmı için mizan tutulmuyor. Kimler için mizan tutulmuyor? Kim Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse o kişiler için Allah kıyamet günü mizan tutmuyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın bir insan için mizan tutmaması demek, ne kendi kazandığı dereceler itibariyle kişinin kazancı var, ne de başka birinin kader sebebiyle ona kazandırdığı dereceler itibariyle kazancı var. Demek ki mizanda her türlü gelir, derecat kazanması söz konusudur. Biliyorsunuz ki eğer bir insan bir başkasına zarar verirse bir davranışıyla zulüm etmiştir. Zulüm ettiği zaman derecat kaybeder, zarar verdiği kişiye ise onun kaybettiği derecat kaydedilir. İşte bu o kişinin kader sebebiyle hayra ulaşmasıdır. Yani amel defterine derecelerin kaydedilmesidir. Ama Allah Teala Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin ve Allah'ın resulleriyle alay edenlerin amel defterlerine başkalarının yaptığı amellerden dolayı da, yani kader olarak hayrı yazmadığı gibi, kendi amellerinin neticesinde kazanacağı hiçbir dereceyi o kişilerin amel defterine yazdırtmıyor. Peki amelleri yok olanlar, amelleri tamamen boşa çıkanlar kimler bunlar? Bunlar da kendi kazandıkları dereceleri kazanamayanlar. Yani başkasının kendilerine zulmetmesi dolayısıyla kazançları açık. Onlar yazılıyor amel defterlerine. Kıyamet gününde bunlar bir değer ifade ediyor. Ama kendi kazançları hayır. Bunlar kimler? Bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bu kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onların amellerini boşa çıkmış olarak değerlendiriyor. Ama kim Allah'ın resulleriyle ve kitaplarıyla, Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onlar için daha ağır bir işlem var. Onlar için mizan tutulmuyor. Yani hem başkalarından kazandıkları dereceler yok, hem de kendilerinin kazandığı dereceler yok. İkisi de yok. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, onlar mutlaka cehenneme gidecek. Ama bu cehenneme gidenler için bir ölçü koymuş Allah Teala. Kıyamet günü onlar için mizan tutulacak. Ama mizanın bir tarafı hareketli sadece. Başkalarından kazandıkları derecat kaydedilecek. Kendi kazançları
sırf Allah'a milaki olmayı inkar ettikleri için, daha doğrusu bunu örttükleri için bu insanlar hiçbir zaman kendi kazançlarına ulaşamayacaklar. Daha öndeki kademede amellerini hüsrana düşen insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar da Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip edenler. Öyleyse tekzip etmekle örtmek arasında farklılık var. Eğer bir insan Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa, Allah'ın onlara verdiği ceza onları cehenneme atmak. Bu kişi için mizan tutuluyor mu? Tutuluyor. Mizanın hem kendi kazançları geçerli, hem de başkalarından kazandıkları kazançlar da geçerli. Ama bu insanlar Allah'ın yoluna girmedikleri için, tekzip ettikleri için Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın yoluna girmeleri mümkün değil. Öyleyse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştıramayacaklardır. Hiçbir zaman nefslerini tezkiye edemeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtaramayacaklardır. Öyleyse bu insanlar nefslerini hüsrana uğratmış olanlar. Nefsini hüsrana uğratmışsa Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek kişi. Bu kişinin başkalarından farklı bir özelliği var. Buna mizan tutuluyor. Mizanın hem kendi kazancı açık, hem de başkasının ona kazandıracağı dereceler açık. Ama eğer bir insan Allah'ın ayetlerini örterse, bunun anlamı ne? Yani Allah'ın ayetlerini başkasından gizlemek. Burada bir sorumluluk doğuyor kişinin üzerine. Buradaki sorumluluk sebebiyle de o kişi üzerine sorumluluk alıyor ve aldığı sorumluluk sebebiyle de daha ağır bir cezaya çarptırılıyor. O madem ki başkalarından Allah'ın ayetlerini gizlemektedir, bunu bilinçli olarak yapıyor. Ve gizlediği ayetleri başkalarını yoldan çıkartıyor, Allah'ın yolundan çıkartıyor ve Allah'ın yolunda belli hedeflere varmalarını, yani Allah'a ulaşmalarını engelliyor. Başka insanların dalaletine sebebiyet veriyor. Öyleyse burada o kişiler için Allah-u Teala'nın indindeki bir olgu var. Lanet. Allah'ın laneti bu insanların üzerine. Çünkü maksatları açık ve kesin. Kendileri Allah'ın yolunda olmayacaklar. Birinci maksat bu. İkincisi, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştıracaklar. Bu maksada dayalı olarak Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Ve birisi çıkıp da derse ki işte böyle böyle ayetler varmış. Hayır kardeşim, o ayetin manası o değil. Sana bunu söyleyenler o ayetin manasını bilmiyorlar deyip onu da örtüp kendi fikirlerinin o yanlış olan, insanları cehenneme götürecek olan fikirlerinin doğruluğunu başkalarına anlatabilmek için Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Öyleyse hususlar ayrı ayrı gerçekleşiyor. Bir insanın evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmesi, yalanlaması söz konusu, Allah'a mülaki olmayı yalanlaması söz konusu ve diğerinde ise Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı örtmesi söz konusu. İki grup birbirinden farklı. Hele bir insan bütün bunları söyledikten sonra Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay ederse, o kişi için ikisi de yok. Ne kendi kazançları mizanına girebiliyor, ne de başkalarının ona yaptıkları, ona sağladıkları faydanın, ona sağladıkları hayır, kazandırdıkları derece mizanına girebiliyor. Öyleyse bu insanlar ne kendi gayretleri dolayısıyla, ne de başkalarının kader yüzünden kendilerine kazandırdıkları dereceler dolayısıyla mizanda bir derecenin sahibi değiller. Bütün dereceler iptal ediliyor. Hataları ne? Başlangıçtakilerin Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. İkinci gruptakilerin Allah'ın ayetlerini örtmeleri. Üçüncü gruptakilerin Allah'ın resulleriyle, bunlar zaten var. Hem tekzip ediyorlar bunlar, hem örtüyorlar, hem de bütün bunların ötesinde Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay ediyorlar. Cezalar da tabii farklı. Birinciler yalnız cehenneme gidecek olanlar. Hepsi cehenneme gidiyor. Ama birinciler için ölçü bu. Onlar cehenneme giderler diyor Allah-u Teala. İkinciler için cehenneme gitme sebebi onların kendi kazançlarına sahip olmamaları. Derecat kazanıyorlar ama bu derecatlarının, kazandıkları hiçbir derecatın onlara faydası yok. Hepsi siliniyor mizandan. Üçüncüler ise hem dereceleri mizandan siliniyor, kendi kazandıkları dereceler, hem de başkalarının onlara verdirdiği dereceler
mizandan siliniyor. Öyleyse üç ayrı grup insan var. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Bu ayetlerden Allah'ın muradının ne olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz ayet-i kerimeler yani Kehf 103, 104, 105, 106 Allah'ın ayetlerinden murat Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetler. Nitekim Allah Teala iki defa aynı konuyu söylemiş. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, onların durumu ne? Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürenler. Bu sebeple ceza görecekler, cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı örtenler, gene cehenneme gidecekler ama cezaları daha ağır. Allah'a mülaki olmayı örttükleri gibi, hem Allah'ın ayetleriyle, özellikle Allah'a mülaki olma ayetleriyle, hem de Allah'ın Resulleriyle alay edenler, işte bunlar en ağır cezaya çarptırılanlar. Bu üç grup içinde. Tabiatıyla Allah Teala cehenneme gidecek olan insanları yedi grupta mütalaa etmiş. Bunların sadece üçü var konumuzla alakalı olarak. Allah'a mülaki olmak konusunda. Çünkü en son, en ağır ceza şeytani yola tevessül edenlere verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin esfeli safiline girecek olanlar, zulmani ilimlerle meşgul olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar ve buna benzer şeylerle uğraşanlar, onların hepsinin cehennemde gidebilecekleri yer cehennemin en alt katı esfeli safili. Bu yedinci en ağır derece. Bu söylediklerimiz de sırayla o derecelerin içine giriyor. Ama bunlar Allah'ın ayetleri, mülaki olma konusundaki ayetleriyle alakalı ayet-i kerimeler. Öyleyse burada ne gördük? Dört tane grup gördük. Evvela Rad suresinin, Yusuf suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Yunus suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istemezler. Allah'a dünya hayatına ulaşmayı istemezler. Böyle bir talepleri yoktur. İşte bunlar hep ikinci kademeye kadar yükselmiş ya da hiç yükselmemiş sayılır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Birinci ve ikinci kademeler olaylar ve olayların sonuçları. Bu sonuçlarda eğer kişi Allah'a ulaşma arzusunu taşımıyorsa kazandıklarının onlara hiçbir faydası yok. Bu insanlar namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler kendileri kurtuluşa ulaşamazlar. Sırf bu hedefleri yerine getirmedikleri için Allah Teala onlara diyor, onlar mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bunlar yalnız kendilerine zarara dokunanlar. Lanet nerede başlıyor? Lanet başkalarının da devreye girmesiyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, eğer başkalarına zarar verici bir unsuru devreye soktularsa, gene cehenneme gidecekler ama bunlardan daha ağır cezaları var. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak geçiyor. Arkasından daha ağır cezaya çarptırılacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, özellikle mülaki olma konusundaki ayetleri örtenler, başkalarından gizleyenler, bir hedefe, bir maksada mebni olarak bunu yapanlar, hedefleri başkalarını Allah'ın yolundan çevirmek. İşte bu sebeple hem lanetin sahipleri hem de daha ağır bir lanetin sahipleri. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki onlara en büyük lanetle ayet-i kerimesi bunlarla alakalı. Ve Allah Teala'nın ifadelerine baktığımız zaman demek ki Allah'a mülaki olmayı her kim gizliyorsa, böyle bir gizleme, örtme o insanları mutlaka cehenneme götürüyor. Üstelik de onlar hakkındaki başkalarından olan kazançları yok edilmek suretiyle. Çünkü bunların bütün amelleri hasara uğruyor. Amelleri boşa çıkıyor. Birincilerin amelleri hasara uğruyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ikinci grup boşa çıkıyor amelleri. Yani amelleri istikametinde hiçbir kazançları yok insanların. Hataları ne? Hataları Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetlerini veya direkt olarak hiçbir ayete dayanmaksızın Allah'a mülaki olmayı örtmeleri, örtmek, gizlemek, başkalarının gözünden gizlemeleri. Üçüncü grupsa daha ağır bir, dördüncü grup oluyor değil mi? Daha ağır bir cezanın içindeler. Bunlar artık
Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın özellikle Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleriyle alay edenler, onlar için mizanda tutulmuyor. Yani hem kendi kazançları boşa gitmiştir, kendi kazandıkları bütün dereceler boşa gitmiştir, hem de kader olarak başkaları kendilerine bir zarar verdiği zaman kazanacakları hayır olan dereceler de onlardan alınıyor, onlar da yok. Onları da kabul etmiyor Allah-u Teala. Ve tabi bu insanların cehennemdeki yerleri daha derinde, daha alt boyutta. Öyleyse görüyorsunuz ki bir insan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'a verdiği bir büyük yemini var. Bu yemin en büyük yemin. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Neden en büyük yemin? Çünkü Allah-u Teala diğer yeminleri 3 defa farz kıldığı halde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. Bütün insanların bu büyük yanlıştan korunmasını istiyor. Hangi yanlıştan? İnsanlar genel olarak inanıyorlar ki insan ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a götürülür. İşte Allah'a gitmek budur. Allah'a insan ruhunun ulaşması budur. Bu büyük yanlışı yok edebilmek için Allah-u Teala insanların o inançlardan, bu yanlış inançlardan dönerek Allah'ın doğru inancına varabilmeleri için uğraşımlarının zor olduğunu biliyor. Eğer bir insan bu birincisine inanmışsa, yani insan Azrail Aleyhisselam tarafından ruhen Allah'a ulaştırılır tarzındaki bir düşüncenin sahibi ise, bu düşünceyi evvela yok etmesi lazım, yerine yeni bir düşünce inşa etmesi lazım. Yani bir şato var, perişan olmuş, dökülen bir şato var. Bu şatonun yıkılması yerine bir saray inşa edilmesi lazım. İşte bu Allah'ın altın sarayının inşası eski şatonun yerle bir edilmesine bağlı. Harap olan şato, harabe haline gelen şato yok edilecek. Yani Allah'a dünya hayatında insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünen insanların bu harabe haline gelmiş şatosu yok edilecek. O kişi yerine yeni bir saray inşa edecek. Yani benim ruhum ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşmalıdır tarzındaki bir inancın sahibi olacak. İşte böyle bir inanca insanların sahip olması diğerlerinden çok daha zor olduğu için diğer iki yeminin tahakkukundan. Çünkü bütün insanlar ben mutlaka Allah'a kul olmalıyım diye düşünür. Bunun nasıl olacağını bilmese de bunu kendisine hedef tayin eder ve bunda bir güçlüğü yoktur. Bir insan nefsimi tezkiye etmeliyim, madem ki nefsimde böyle kötü afetler varmış, öyleyse onları mutlaka tezkiye etmeliyim diye düşünebilir ve buna mani olacak bir husus da yok. Ama bir insan bütün insanlar tarafından zannedilen insan ruhunun Allah'a ulaşması yalnız ölümden sonra tahakkuk edebilir tarzında bir inancın sahibi ise bunu yok etmesi ve yerine mutlaka ben dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmalıyım tarzında bir yeni fikri yerleştirebilmesi ötekilere nazaran çok zor bir olgudur. İşte bu sebeple Allah Teala diğerlerini 3 kere farz kıldığı halde bu hususu tam 9 defa farz kılıyor üzerimize. Ki insanlar bu büyük yanlışın içine düşmesinler. Öyleyse bütün insanlar için son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. Herkes Allah'a bu misaki vermiştir. Ve görüyorsunuz bu misaki, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda, Allah'a mülaki etmek konusundaki ayetleri yalanlamak, onları örtmek veya bu ayetlerle alay etmek, Allah'a mülaki olma ayetleriyle alay etmek, insanı ne kadar büyük cehennem katlarının en altına ulaştırıyor, ne kadar büyük cezalara sebebiyet veriyor. Ve bu istikametteki fikrimizi hele hele bir de başkalarına empoze edersek, o zaman yalnız cehenneme gitmekle kalmıyoruz, cehennemin görüyorsunuz alt boyutlarına Allah-u Teala indiriyor. Ve insanların Allah'ın yolunda olmaları veya Allah'ın yolundan çıkmaları söz konusu. İşte bir insanın Allah'ın yolunda Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuğu tahakkuk ettirerek ona ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından üzerimize 9 defa farz kılınmış.
Bu hususun yerine getirilmemesinin insanlara neye mal olduğunu beraberce görüyoruz. Demek ki insanlar var. Bunlardan zaten haberleri yoktur. Allah'ın ayetlerinden zaten haberdar olmayan insanlar söz konusu. Bunlar kendi sorumlulukları içinde bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Başka birine bir zararları yok. Ama kendileri de bilmedikleri için bilmemenin cezasını ödemek mecburiyetindeler. Bundan sonrası Allah'ın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerin tekzip edilmesi noktasına ulaşılıyor. Tekzip etmek için iki tane insan var. Birinci insan ve ikinci insan. Ama tekzip etmekte bir art niyet olabilir veya olmayabilir. Kişi gerçekten samimiyetle öyle zanneder. O zaman o zannın gereği olarak Allah'a mülaki olmak konusundaki bir ayet kendisine getirildiği zaman kendine göre bir yoruma tabi tutarak onu, doğru olduğuna inanarak o yorumu insanlara onu söyler. Bu insanın bir kastı yoktur. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmak, başka insanları şeytana ulaştırmak diye bir kastı yoktur. Samimiyetle öyle zannetmektedir. İşte bunlar yalnız ayetleri tekzip edenler grubuna giriyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ne zaman bir insan bir şeylerin farkına varmışsa ve kendi kibiri, gururu sebebiyle kendisi yola girmeyip de başkalarının da yola girmesine mani oluyorsa, bu insanın yapabileceği bir tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini örtmek. İşte Allah'ın ayetlerini örttüğü zaman da Allah'ın cezasının ağırlaştığını görüyoruz. Bu insanın kendi amellerini katiyen Allah-u Teala dereceye almıyor, mizana kabul etmiyor. Daha üst kademede ise bununla yetinmemek var. Yani sadece başka insanları Allah'ın yoluna ulaştırmama konusunda gayret değil, daha da öteye gitmek, Allah'ın Resulleriyle alay etmek var. Allah'ın ayetleriyle alay etmek var. Bu Resulleriyle alay etmek insanın nefsinden kaynaklanan bir olgu. Nefsindeki gurur afeti, kibir afeti, bu dini ben biliyorum. Başka kim bu dini bilir ki tarzında bir ilmin verdiği gururla hiç kimsenin Allah'ın Resulü olamayacağı gibi bir fikrin sahibi olur. Oysa ki Allah'ın Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de vardılar. Ondan evvelki bütün devirlerde de vardılar. Bugün de varlar. Ve bir tek Resul'den bahsetmiyor Allah Teala. Her devirde, her kavmin içinde Resuller bulunacağını söylüyor. Demek ki şu anda dünya üzerinde binlerce Resul yaşıyor Allah'ın mürşitleri. İşte kim Allah'ın bu Resul adı verilen mürşitleriyle alay ederse o kişiler için diyor Allah Teala mizan tutmayız. O kişiler için mizanı tutmadığını söylüyor. Yani kıyamet günü o insanların ne bütün hayatları boyunca kendi yaptıkları amellerden kazançları var ne de başkalarının hasbelkader ona bir zarar vermesi dolayısıyla ona sağladıkları derecat yani hayrın onların mizanlarına alınması var. Öyleyse hiç mizan tutulmayan insanlar bunlar. Allah-u Teala'nın insanları demek ki Allah'a mülaki olma ayetleri ile alakalı olarak derece derece cezalandırdığını görüyoruz. Hepsi Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri devre dışı bırakmak isteyen insanlar. Bunların inançlarına göre Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey katiyen mümkün olamaz. Çünkü zannediyorlar ki insan ruhu insan vücudundan ayrıldığı zaman insan ölür. Ve öyleyse ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhu vücudundan ayrılması için kişi mutlaka ölecektir. Allah-u Teala da gördüğünüz gibi bunun tamamen tersini söylüyor. Ve bütün insanların ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasını istiyor. Böyle bir statü içinde insanların muhakkak başarıya ulaşmaları lazım. Başarının tahakkuku ise o inancın ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mümkün değildir tarzındaki bir inancın yok edilmesi yerine Allah'ın 19 tane fiille o istediği Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmesi söz konusu. Allah Teala bütün insanlar için yalnız ve yalnız onların mutlu olmasını talep eder
bir hüviyette. Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşabilmesi. Cennet saadetinin anahtarı olarak da ruhun Allah'a ulaşmasını vermiş Allah Teala. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmadan yaşıyorsa mutlaka böyle olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan Allah'ın cennetine kabul buyurulmuyor. Öyleyse konumuz olan muslat, bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşen olgu, bütün insanlar için gördük ki 9 defa farz kılınan bir farizadır. Bu farizayı bir insanın yerine getirmemesi demek, kendi cennet saadetine mani olması demek. Dikkat edin ki bir insan Allah ile olan ilişkilerinde 28. basamağa kadar çıkacaktır. Ama eğer Allah'ın yoluna girmiyorsa bir insan, kalbinde Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi değildir. Eğer değilse o kişi sadece başlangıç basamağındadır. Olayları yaşamıştır. Olaylardan da doğru hükmü çıkaramamıştır ve orada kalmıştır. Hiçbir zaman 3. basamağa yükselmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü dileseydi mutlaka Allah'a ulaşırdı. Bu olgu gerçekleşirdi. Öyleyse ilmin neresinde olurlarsa olsunlar insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşlarının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve Allah'a bu yaklaşım kademeleri, 28 kademenin ikisi müstesna ki onlar kademe sayılmaz çünkü bir yükselme göstermez insan için, diğer hiçbir basamağa o kişilerin yaşaması, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hele bu insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olarak Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleri yalanlıyorlarsa, örtüyorlarsa, ketmediyorlarsa, o zaman çok daha ağır bir cehennem azabıyla muhakkak karşı karşıya geleceklerdir. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a mülaki olmaya inanmak ve bu istikamette hepinizin yaptığı gibi bir gayretin sahibi olmak. Hepinizin Allah'a mülaki olarak cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime inşallah burada nihayet vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır, taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım için de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün

Bak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, İşte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi havf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun
ağırlığı

merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan o. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, Rahim esmasıyla ve ilmiyle. El Alim isminin sahibidir. El Er-Rahim isminin sahibidir. Birisiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur, okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapça öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti
isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersin tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala'yı tarafından
kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin sualinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

karanfil bakalım nasıl tesir edecek. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli, sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor.